kayıt bıraksan bu çıralı şok. Kat kayıt çabuk germana. Camina, camina, camina, camina, camina. Çiş çobna.